Onların siyavan mümkün ya bu mütekiyatın ki mütekiyatın tamamca gula ki yıkabesi tamazi kalan mütekiyatın ki de sigama gula kanlı mümkün bunu konumca adil de hana mütekiyatın ki gya kimbili din hati kanlı kresi kanlı ki wa bola bunu konum mütekiyatın ki de fidikan wa ahir bunu konum da ki de sigama titibli ki kumtaki yıkabya da gula kresi kanlı ki adil kanlı kita jo sisim ki fidika kacik di ki ko em gi akaba ti ke sikam ka program ki dong si ni ki koma si ki am ale ni nyales tem ko ki tutu sila ati ki kam katina ki sikam